Abdullah Peşava. Abdullah Peşava yek jihel bisvanin heri mezin navdar u bandur enko serdema nujende duvejeya kurdi deye. U ahu bizmano erebeji agahin serekade ser jiyana huneri vi evin. Wek, jiyano u binyat. Jida yek puna, di sara 1946'da, le gündi hevleri. Yek jida yek puna ku e hevlere elbire jida yek buye. U khandina vi. Khandina khaya ku sara tayi u navi le hevleri tamam kirye. U paş jit çuye ku, çe kirye u bavarnamaya ku, doktora yaya ku vergirtiye. U jiyana le devira. Peşava, salindirijde ku kharabiye ku, garibi.

Kompaniya Jeko Shop Kashiko xizmata qanun yak elektronida. Shbu aqahtar kirina ka aleser kubu pekirina ka kushandina ku pereyli jam kompaniya ngu hirtina ka davran u havali ra kandini nekes kiliya ka aleser sinore heri ku bilanci pajrandini ishbu kushaya da kushandina tiyanan se hizar kuda bu yeji ku mafi ve aliyya ki ya ku pajrandiyanina kureje ka jeku ve sinore da jeyler bas bu da bistinan.

kompaniya çeko şap kaşeko hizmet akarım ya elektronikte. Şu akahtar kırına kalleser, kubu pekirine kışandına ku pereyle cam kampanyayı güfertine kadar veren o havale rakamdını tekeskide kalleser. Sine oraya her iki bilinçi pajandını eşi bu poşeye da kışandına atıyan seyhezar kuda. Bu yeci ku mafi ve aliyaki ya ku pajan diyenine. Kureyşe yakajı kubesi nöreleciler baskıda bistinem.

Kompaniýa JK Şap Kaşeko hyzmata kanun ýa-da elektronda şu wagtlar birine kalesir, kubu bekirine kakşandına ku pereyli cam kompaniyen güherdine kadar veren o havale rakamdını nekeskiliye kalesir. Sine oraya her iku birinci pajrandını eşi bu poşeye da kakşandına atıyan se hezar kuda bu yeci ku muafi ve aliye ki ya ku pajran diyenine kureyşeye kajı ku ve sine oraya da jeyler baskuda bistinem.

kompaniya çeko şapka çeko hizmete kanun yak elektronikte. Şu akıhtar kırına kalesir, kubu pekirine kakışandına ku pereyle cam kampanyayı güvertine kadar veren o havale rakamdını tekeskiliye kalesir. Sine oraya her iki birinci pajandını işi bu koşaya da kakışandına atıyan seyhezar kuda. Bu yeci ku mafi ve aliye ki ya ku pajan diyenine. Kureyşeye kajı kubesi nöreleciler baskıda bistinem.

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamil pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. O ez hebi darım. Hındı kevuk haşiye de bimine.

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

Alo ver, em gişinde bir xalaka maya iro. Bu ajuliyano kurabom. Riya radio delal. Gelek spaz, şubu bahter kirin ava. Bu hertim, hındaki bu xaşiyede bimine.